0: Gene kendi bir araba falan var ona peşin.
1: Vallahi.
2: Fall back, so I'm off the door.